0: باش نصب على طول ساق عندك يا عواز خش له طو طو ريمي طو عواز ورنا خلق عواز نمو ما أدخلت يا طو ما يتوتم ده ما شاء الله تخطيك يا صو لا شي ما دو من تبتم من دورنا Bunun okşumam diye ağzı gitar kan.
1: Okşumaya doğru. Okşumaya doğru. Okşumaya doğru. Okşumaya doğru. Okşumaya doğru. Okşumaya doğru. Okşumaya doğru. Okşumaya doğru. Okşumaya doğru. Okşumaya doğru. Okşumaya doğru. Okşumaya doğru. Okşumaya doğru. Okşumaya doğru. Okşumaya doğru. Okşumaya这是一首表达对家乡情感的歌曲，歌词是阿里木自己写的。

0: 今天塞麦提要去看望老朋友米吉提，他是一位住在乡村的手工琴师。
1: Ne yedin tatlı su üzümünü ne? Üzüm mü? Üçtüp üzümünü kestin eğer. Üçtüp üzümünün bir yüz talı tabi fitem de o.
2: Ne çınan tal ben ha o?
1: He? Yaka. Baha pek anca zor emez. Oyun tuttan yasakandın o çaplın tuttan da onun hesabı bulasayız. Besip dur oyun tuttan yasakan basıp attı bu.
2: Koydu benim ağır, ağır.
1: He. Bir yıl bir yüz talı tuttan yasakandın kestiniz.
2: Yaka.
1: Tam buradan çoğu.
2: Ulaşımın dersi kumulaydıken ya bizim kızım biz kumaydı. Kumaydı. Hem mi neyimi kurduğunu yapamaz
1: mı? Kümü hep aldınız bu şeyle. Aş Osman Can'da aldınız mı?
3: Ya.
1: Nerede kaldın?
3: Bayağı biz kümü kanlı.
1: Yeter mi taş kümü?
3: Yeter. O da dedim ben.
1: Geldi mi? He oldu oldu. Baş tutta yengesiniz mi? Çep kırpakınız mı? Kaçık vakti bitti bu.